0: could use his word and all would say that Go's a clever gent.
1: When Dukes and Maharajas pass the time of day with me, I say me special word and then they ask me out for tea.
2: Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Gets me alidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Humdilidilumdilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilidilid
0: purpose. But that's going a bit too far, don't you think?
1: Indeed.